0: Sağdan gel, sağdan ol. Sağdan gel, sağdan ol. Sağdan gel, sağdan ol. Sağdan gel, sağdan ol.
1: Sağdan gel, sağdan ol.

0: Allah Allah, sen sağlayacaksın.
1: Çok özür
0: dilerim,
1: sen
0: Bir tane
1: kesemeyiz sanki.

0: Saldır.
1: Naber? Saldır saldır.
0: Saldır saldır. Saldır saldır. Saldır saldır. Saldır saldır.
1: Saldır saldır.

0: Fatih Ali Sager Bey dinle. Fatih Ali Sager Bey dinle. Fatih Ali Sager Bey dinle. The site Bulgar Şamay Sendil.
1: Du sagst, ne Sager Bey dinle.

0: Abi hadi sen hadi ya. Abi hadi sen hadi ya. Bunları duysak görmeyiz diyorsun. Şömeğinsin biz. Bizim Afrika'da o bir şey etki. İkmanisi bir yerden kendi arasını, o bir şey etki. Yürüdü dersen ki eksikliğin tabi o. Yok dersen takana ben de tekrar bir dizi oluyor fikirini sakın atayım demeyi taktiği ama sakın ha. Değil de sakın atayım o komünikasyon.
1: Zahmet yerinde sağ. Yani sizinle de alansiyon kendimdir.

0: Duysan sen hoşuna da. Duysan sen hoşuna da. Ya da bu lağı bana mı ayağı sütte de geçeceğim. Duysan sen topu isteyip her bekleyi ketmeyi bu kim tercih.
1: Sefer ver bu. Gerçekten sefer sen